0: Dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz.
1: Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said on Monday that he is convinced Armenia will achieve its goal of normalizing relations with Azerbaijan and Turkey. Armen Press reported that Pashinyan reiterated Yerevan's commitment to fully normalizing ties with both countries. He argued that the absence of relations with Ankara reflects an imbalance in foreign policy

0: Dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz.
1: Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said on Monday that he is convinced Armenia will achieve its goal of normalizing relations with Azerbaijan and Turkey. Armen Press reported that Pashinyan reiterated Yerevan's commitment to fully normalizing ties with both countries. He argued that the absence of relations with Ankara reflects an imbalance in foreign policy and stressed the need for Yerevan to maintain ties with all countries. After the collapse of the Soviet Union, Turkey was among the first countries to recognize Armenia's independence on September 1991. However, Ankara closed its border and severed diplomatic ties in 1993 following Armenia's occupation of Azerbaijan's Karabakh region. Relations began to improve after the Second Karabakh War in the fall of 2020

0: Dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz.
1: Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said on Monday that he is convinced Armenia will achieve its goal of normalizing relations with Azerbaijan and Turkey. Armen Press reported that Pashinyan reiterated Yerevan's commitment to fully normalizing ties with both countries. He argued that the absence of relations with Ankara reflects an imbalance in foreign policy and stressed the need for Yerevan to maintain ties with all countries. After the collapse of the Soviet Union, Turkey was among the first countries to recognize Armenia's independence on September 1991. However, Ankara closed its border and severed diplomatic ties in 1993 following Armenia's occupation of Azerbaijan's Karabakh region. Relations began to improve after the Second Karabakh War in the fall of 2020, with both countries appointing special envoys to pursue normalization process.
2: Israeli forces carried out a series of attacks on residential buildings east of Gaza City in the northern Gaza Strip, according to reports from the area. Witnesses said multiple homes were targeted during the operation.

0: Dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz.
1: Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said on Monday that he is convinced Armenia will achieve its goal of normalizing relations with Azerbaijan and Turkey. Armen Press reported that Pashinyan reiterated Yerevan's commitment to fully normalizing ties with both countries. He argued that the absence of relations with Ankara reflects an imbalance in foreign policy and stressed the need for Yerevan to maintain ties with all countries. After the collapse of the Soviet Union, Turkey was among the first countries to recognize Armenia's independence on September 1991. However, Ankara closed its border and severed diplomatic ties in 1993 following Armenia's occupation of Azerbaijan's Karabakh region. Relations began to improve after the Second Karabakh War in the fall of 2020, with both countries appointing special envoys to pursue normalization process.
2: Israeli forces carried out a series of attacks on residential buildings east of Gaza City in the northern Gaza Strip, according to reports from the area. Witnesses said multiple homes were targeted during the operation, with large explosions heard across nearby neighborhoods. The attacks reportedly involved the use of explosives to demolish several residential structures. Footage from the scene showed thick plumes of smoke rising into the sky following the blasts, while debris could be seen scattered across the affected area. The explosions were visible from several locations in and around Gaza City. Residents reported that the detonations shook surrounding neighborhoods, adding to the destruction already caused by months of ongoing conflict in the territory. The extent of the damage

0: From the Gulf to the African continent, the world is navigating a dangerous moment. A fresh surge in U.S.-Iran hostilities is rattling energy markets and raising fears over the Strait of Hormuz, while Israel's continued operations in southern Lebanon are deepening a humanitarian crisis that has now displaced over 1.2 million people and claimed more than 3,400 lives. The strain does not stop there. In Kenya, protests over a U.S.-backed Ebola quarantine facility have turned deadly, and in South Africa, a rising wave of anti-migrant violence is drawing sharp international condemnation. What links all of it is a pattern of crisis that governments are struggling to contain alone, and a global community that is increasingly being forced to respond together. Joining me to unpack our agenda for today are Kelvin Dunga from Daily Sabah and political analyst Javed Rana. Let's begin.
1: Dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a, yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların